Os kirket kahtrlis ut shakar shartimi chumem. Garunk van tsarig batsiseri martimi chumem. Maziret reham patatace vartimi chumem. Maziret reham patatace vartimi chumem. Ganan.

hayatımı benim en durgulam derdir saraba. Hayatımı benim en durgulam derdir saraba.